0: babam. Koskoca alemde yalnız bir kurum.
1: Tu hameşan destu pao yi rastin.
2: İrfan
0: gönül almaktır seferin bitmeden.